0: pangalan mo?
1: Crisensiano Kampupot, ma'am.
0: Pilang edad?
1: 18, ma'am.
0: Anong obra?
1: Tricycle driver, ma'am.
0: Single?
1: May sidecar, ma'am. Hambalan ganyan yung tricycle mo. Lang ka.
2: Hey! Hi! Galing na wanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.